dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 3.

tutulmadı. Yaralana kadar herkes haklı, yürüdüğü yollar mayın tarlası, gördüklerimin ağaçlarımın aynısı. Sert esti rüzgar, yıkılmadı. Karalanabilir adım, bırak aydınlıklarla kalsın, hak yolunda batsın.

yüzüm dönük rüzgara bir fırtınadan halliceyim. Koklamak isterken koparmışım her çiçeği. Sanki çok hasta gibi yalnızlıktan bu şehir. Yazmak ilaç gibi söyle nasıl vazgeçeyim. Boğdu beni karanlık, kendime macubum çok kendime zararlı. Derdinden tanır beni gözlerime bakanlar. Ben sıkıldım bu soğuktan gelirken baharlar getir. Aklından korkmuyorum her daima korur beni. Kaybettiğimden bilirim aklım bu ara gidik gibi. Kaybedersem kendimi geçme benden bul beni. Kaybım olduk deyip dirilt yeniden sen tanı beni. İçinden

başında yüz biz. Aynı manzaraya bakıyorsak ikimiz. Savruluyorsak rüzgarında sabahın. Yaşamış tüm insanlardan da zenginiz. Sol, beni gecelere sol. Sır içim gidiyor. Dayanmak çok zor. Geceler bunu biliyor. Belki daha yolun başında yüz biz. Aynı manzaraya bakıyorsak ikimiz. Savruluyorsak rüzgarında sabahın. Yaşamış tüm insanlardan da zenginiz.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Heyecan verici keşif. İlk insanlar sanılandan çok daha zekiydi. Kenya'da bulunan taş aletler ilk insanların mucit olduklarını gösteriyor. Kenya'nın kuzeybatısında yapılan bir keşif, insanlığın ilk temsilcilerinin sanılandan çok daha becerikli ve yenilikçi olduğunu ortaya koydu. BBC'nin haberine göre bilim insanları Namoro, Tukanan adlı arkeolojik bölgede yaşayan ilk insanların 2.75 milyon yıl önce taş aletler ürettiğini ve bu teknolojiyi 300 bin yıl boyunca kesintisiz olarak kullandığını belirledi. Daha önceki bulgular ilk insanlarda alet kullanımının düzensiz ve kısa ömürlü olduğunu düşündürüyordu. Ancak yeni araştırma bu teknolojinin nesiller boyunca aktarıldığını ve süreklilik kazandığını gösteriyor. George Washington Üniversitesi'nden Profesör David Brown liderliğinde yürütülen çalışma yayımlandı. Brown, keşfin insan evrimi anlayışında köklü bir değişim yaratacağını söyleyerek, alet kullanımının kısa bir dönemlik bir deneme olduğunu sanıyorduk ancak 300 bin yıl boyunca devam eden bir davranışın tesadüf olamayacağı açık, diyor. Arkeologlar 10 yıllık kazı çalışmaları sonucunda bölgede 1300 taş parçası, yontma, çekici ve taş çekirdekleri ortaya çıkardı. Bu aletlerin Oldovan teknolojisi olarak bilinen ve tarihte ilk geniş ölçekli taş işleme yöntemiyle üretildiği de tespit edildi. Brezilya São Paulo Üniversitesi'nden Dr. Dan Palco, buluntuların son derece ustaca yapıldığını belirtiyor. Jeolojik kanıtlar Namoro Tukanan bölgesinin o dönemde büyük iklim değişimlerinden geçtiğini gösteriyor. Bölge sulak alanlardan kurak çayırlara ve yarı çöllere dönüştü. Ancak bu ilk insanlar biyolojik olarak evrim geçirmek yerine alet teknolojisini geliştirerek hayatta kalmayı başardı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde yanınızda. Silivri kampüsümüzde avantajlı burs fırsatları seni bekliyor. Hemen şimdi tercihini yap, %50'ye varan burs imkanlarından faydalan. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, sağlıklı bir gelecek, bilimle gelecek.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

Küpe FM'den herkese günaydın. Hafta sonunun bu güzel sabahında güne birlikte başlamaya hazır olun. Nazlı Güne Merhaba başlıyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokak'ta.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Öğrenciler hazır mısınız? Başak Ticaret Bellona'da okula dönüş fırsatları başladı. Genç odaları ve yatak baza gruplarında %30'a varan indirim fırsatını kaçırmayın. Üstelik Eylül ayı boyunca evini yenilemek isteyenlere özel fırsatlar da sizi bekliyor. Evinize yakışan fırsatlar Başak Ticaret Bellona'da.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

Gönce Evcimik'in konser performansı sosyal medyada gündemde. Enerjisiyle yine gençlere taş çıkartan sanatçı için "biz yaşlandık, o hiç yaşlanmıyor" yorumları da yapılmış. Vallahi görüntülere bakınca insan bu yoruma pek de itiraz edemiyor. Enerjisi hala yerinde.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı Uzman Doktor Kadri Kahraman Türk hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 5939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

Hande Ünsal'ın Gel düeti dijital platformlarda toplamda 100 milyon dinlenmeyi geçti. Sanatçı da bu güzel başarıyı konserinde şarkıyı iki kez üst üste söyleyerek kutladı. Dinleyicisine teşekkür etmenin daha güzel bir yolu olabilir mi? 100 milyon gerçekten az bir rakam değil.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Bir yağ ayçiçek yağı 4 litre pet 399.95, tat domates salçası 830 gram teneke 64.95, Danet fermente kangal sucuk kilogramı 899.95, ekici taze kaşar peyniri 600 gram 239.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Şüphe FM'den Nazlı Güne merhaba devam ediyor. Umarım güne güzel bir başlangıç yapıyorsunuzdur. Hafta sonunun keyfini çıkaran herkese güzel bir sabah diliyorum. Yeni uyananlara tekrardan günaydınlar da diliyorum. Şimdi sırada enerjinizi yükseltecek, güne eşlik edecek harika bir parça var. Ama ilk önce Küpe FM hala sosyal medya hesaplarımızdan takip etmiyorsanız mutlaka takip etmeyi de unutmayın.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Heyecan verici keşif. İlk insanlar sanılandan çok daha zekiydi. Kenya'da bulunan taş aletler ilk insanların mucit olduklarını gösteriyor. Kenya'nın kuzeybatısında yapılan bir keşif, insanlığın ilk temsilcilerinin sanılandan çok daha becerikli ve yenilikçi olduğunu ortaya koydu. BBC'nin haberine göre bilim insanları Namoro, Tukanan adlı arkeolojik bölgede yaşayan ilk insanların 2.75 milyon yıl önce taş aletler ürettiğini ve bu teknolojiyi 300 bin yıl boyunca kesintisiz olarak kullandığını belirledi. Daha önceki bulgular ilk insanlarda alet kullanımının düzensiz ve kısa ömürlü olduğunu düşündürüyordu. Ancak yeni araştırma bu teknolojinin nesiller boyunca aktarıldığını ve süreklilik kazandığını gösteriyor. George Washington Üniversitesi'nden Profesör David Brown liderliğinde yürütülen çalışma yayımlandı. Brown, keşfin insan evrimi anlayışında köklü bir değişim yaratacağını söyleyerek alet kullanımının kısa bir dönemlik bir deneme olduğunu sanıyorduk ancak 300 bin yıl boyunca devam eden bir davranışın tesadüf olamayacağı açık, diyor. Arkeologlar, 10 yıllık kazı çalışmaları sonucunda bölgede 1300 taş parçası, yontma, çekici ve taş çekirdekleri ortaya çıkardı. Bu aletlerin Oldovan teknolojisi olarak bilinen ve tarihte ilk geniş ölçekli taş işleme yöntemiyle üretildiği de tespit edildi. Brezilya São Paulo Üniversitesi'nden Dr. Dan Palco, buluntuların son derece ustaca yapıldığını belirtiyor. Jeolojik kanıtlar, Namoro Tukanan bölgesinin o dönemde büyük iklim değişimlerinden geçtiğini gösteriyor. Bölge, sulak alanlardan kurak çayırlara ve yarı çöllere dönüştü. Ancak bu ilk insanlar biyolojik olarak evrim geçirmek yerine alet teknolojisini geliştirerek hayatta kalmayı başardı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Ferhat Göçer yeni şarkısı Mutluymuş Gibi Yapmayı dijital platformlarda yayınladı. Klip için de Azerbaycan'da planı varmış. Ferhat Göçer ve duygu yüklü şarkılar yan yana gelince insan zaten nasıl bir şey çıkacağını az çok tahmin edebiliyor.

0: Kıyamam.
1: Küpe FM reklam.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
3: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535-574-1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212-993-1294.
5: Chery.
6: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczacımer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282-726-0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
7: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Erkan Uygur hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Küpe FM reklam.

Küpe FM'den Naz'la merhaba devam ediyor. Sırada sabahınıza yakışır güzel bir şarkı var. Radyolarınızın sesini açmayı unutmayın.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Emre Altuğ'dan yeni şarkı geldi. Sanatçı, efsane iki albümü öncesinde Siyah şarkısını dinleyicileriyle buluşturdu. Şarkıya sinematik bir klip de çekilmiş. Bakalım Emre Altuğ'dan daha neler dinleyeceğiz.

0: Alep FM reklam.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
6: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44 rofaenerji.com.
7: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
8: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
9: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
10: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.

0: Küpe FM reklam.
1: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz. Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
1: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055. Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 29.999 TL, 18.000 BTU 43.499 TL, 24.000 BTU 52.999 TL. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
0: Küpe FM reklam.

Evet, maalesef ki bugünlük programımızın sonuna geldik. Umarım bu güzel sabahınızda biraz olsun keyif katabilmişimdir. Bu güzel iki saatte bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Önümüzde yepyeni çok güzel bir hafta var. Ha bu arada Küpe FM hala sosyal medya hesaplarımızdan takip etmiyorsanız mutlaka takip etmeyi de unutmayın. Böylece hem yeni içeriklerden hem de sürprizlerimizden haberdar olabilirsiniz. Ben Naz, tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.

0: Metropol FM reklam.
1: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi. Seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
3: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
4: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 12 94. Çeri.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
7: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
8: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Lipödem özellikle bacak ve kalçalarda ağrılı ve orantısız yağ birikimiyle seyreden, erken tanı ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabilen kronik bir hastalıktır. Detaylı bilgi için 444 50 58.

0: bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Heyecan verici keşif. İlk insanlar sanılandan çok daha zekiydi. Kenya'da bulunan taş aletler ilk insanların mucit olduklarını gösteriyor. Kenya'nın kuzeybatısında yapılan bir keşif, insanlığın ilk temsilcilerinin sanılandan çok daha becerikli ve yenilikçi olduğunu ortaya koydu. BBC'nin haberine göre bilim insanları Namoro, Tukanan adlı arkeolojik bölgede yaşayan ilk insanların 2.75 milyon yıl önce taş aletler ürettiğini ve bu teknolojiyi 300 bin yıl boyunca kesintisiz olarak kullandığını belirledi. Daha önceki bulgular ilk insanlarda alet kullanımının düzensiz ve kısa ömürlü olduğunu düşündürüyordu. Ancak yeni araştırma bu teknolojinin nesiller boyunca aktarıldığını ve süreklilik kazandığını gösteriyor. George Washington Üniversitesi'nden Profesör David Brown liderliğinde yürütülen çalışma yayımlandı. Brown, keşfin insan evrimi anlayışında köklü bir değişim yaratacağını söyleyerek, alet kullanımının kısa bir dönemlik bir deneme olduğunu sanıyorduk ancak 300 bin yıl boyunca devam eden bir davranışın tesadüf olamayacağı açık, diyor. Arkeologlar 10 yıllık kazı çalışmaları sonucunda bölgede 1300 taş parçası, yontma, çekici ve taş çekirdekleri ortaya çıkardı. Bu aletlerin Oldovan teknolojisi olarak bilinen ve tarihte ilk geniş ölçekli taş işleme yöntemiyle üretildiği de tespit edildi. Brezilya São Paulo Üniversitesi'nden Dr. Dan Palco, buluntuların son derece ustaca yapıldığını belirtiyor. Jeolojik kanıtlar Namoro Tukanan bölgesinin o dönemde büyük iklim değişimlerinden geçtiğini gösteriyor. Bölge sulak alanlardan kurak çayırlara ve yarı çöllere dönüştü. Ancak bu ilk insanlar biyolojik olarak evrim geçirmek yerine alet teknolojisini geliştirerek hayatta kalmayı başardı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde yanınızda. Silivri kampüsümüzde avantajlı burs fırsatları seni bekliyor. Hemen şimdi tercihini yap, %50'ye varan burs imkanlarından faydalan. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, sağlıklı bir gelecek, bilimle gelecek. Güven.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: YKS ek tercihleri başladı. 17-21 Eylül tarihleri arasında tercihinizi yapın, diplomanız kadar edindiğiniz tecrübeyle de fark yaratmak için siz de Rumeli'de yerinizi alın. Gelecek Rumeli'de başlar.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Maylo tuvalet kağıdı kırklı bambu 3 katlı 299.95, Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar renkliler 389.95, Paşa Bahçe konserve kavanoz 1 litre 17.95, Paşa Bahçe konserve kapağı adet 3.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
5: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
6: Ek tercihlerde rotanı Demiroğlu Bilim Üniversitesi'ne çevir. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Kampüsü, sağlık alanındaki güçlü akademik deneyimi, uygulamalı eğitim olanakları ve geleceğin sağlık profesyonellerini yetiştiren eğitim anlayışıyla 17-21 Eylül tarihleri arasında tercih için seni bekliyor. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilimin ışığında, sağlığın geleceğinde.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol, hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi, bilgi ve randevu için 0288 417 0707.

0: PFM reklam.
1: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, Ankastra set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 11.

0: FM reklam.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde ilk 3 tercihe tek fiyat. 17-21 Eylül tarihleri arasında Rumeli'yi ilk 3 tercihinden birine yaz, tek fiyat avantajıyla hemen üniversiteli ol. Diplomadan fazlası için sen de Rumeli'de yerini al. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makineleri, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makineleri Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44 rofaenerji.com.
4: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
5: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: Alep FM reklam.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otos.

0: otosor.com.tr.
1: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde yanınızda. Silivri kampüsümüzde avantajlı burs fırsatları seni bekliyor. Hemen şimdi tercihini yap, %50'ye varan burs imkanlarından faydalan. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, sağlıklı bir gelecek, bilimle gelecek.
1: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
3: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
5: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294.
6: Chery. Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Heyecan verici keşif. İlk insanlar sanılandan çok daha zekiydi. Kenya'da bulunan taş aletler ilk insanların mucit olduklarını gösteriyor. Kenya'nın kuzeybatısında yapılan bir keşif, insanlığın ilk temsilcilerinin sanılandan çok daha becerikli ve yenilikçi olduğunu ortaya koydu. BBC'nin haberine göre bilim insanları Namoro, Tukanan adlı arkeolojik bölgede yaşayan ilk insanların 2.75 milyon yıl önce taş aletler ürettiğini ve bu teknolojiyi 300 bin yıl boyunca kesintisiz olarak kullandığını belirledi. Daha önceki bulgular ilk insanlarda alet kullanımının düzensiz ve kısa ömürlü olduğunu düşündürüyordu. Ancak yeni araştırma bu teknolojinin nesiller boyunca aktarıldığını ve süreklilik kazandığını gösteriyor. George Washington Üniversitesi'nden Profesör David Brown liderliğinde yürütülen çalışma yayımlandı. Brown, keşfin insan evrimi anlayışında köklü bir değişim yaratacağını söyleyerek, alet kullanımının kısa bir dönemlik bir deneme olduğunu sanıyorduk ancak 300 bin yıl boyunca devam eden bir davranışın tesadüf olamayacağı açık, diyor. Arkeologlar 10 yıllık kazı çalışmaları sonucunda bölgede 1300 taş parçası, yontma, çekici ve taş çekirdekleri ortaya çıkardı. Bu aletlerin Oldovan teknolojisi olarak bilinen ve tarihte ilk geniş ölçekli taş işleme yöntemiyle üretildiği de tespit edildi. Brezilya São Paulo Üniversitesi'nden Dr. Dan Palco, buluntuların son derece ustaca yapıldığını belirtiyor. Jeolojik kanıtlar, Namoro Tukanan bölgesinin o dönemde büyük iklim değişimlerinden geçtiğini gösteriyor. Bölge sulak alanlardan kurak çayırlara ve yarı çöllere dönüştü. Ancak bu ilk insanlar biyolojik olarak evrim geçirmek yerine alet teknolojisini geliştirerek hayatta kalmayı başardı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: FM reklam.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
1: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
3: YKS ek tercihleri başladı. 17-21 Eylül tarihleri arasında tercihinizi yapın, diplomanız kadar edindiğiniz tecrübeyle de fark yaratmak için siz de Rumeli'de yerinizi alın. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444-50-58.
4: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi, seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
4: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
5: Ek tercihlerde rotanı Demiroğlu Bilim Üniversitesi'ne çevir. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Kampüsü, sağlık alanındaki güçlü akademik deneyimi, uygulamalı eğitim olanakları ve geleceğin sağlık profesyonellerini yetiştiren eğitim anlayışıyla 17-21 Eylül tarihleri arasında tercih için seni bekliyor. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilimin ışığında, sağlığın geleceğinde.
4: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
6: Küpe FM reklam.

0: her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cephe yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

0: reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Çaykur Tiryaki Çay 1000 gram 329.95, Çibo Türk Kahvesi 100 gram 69.95, Eker Yoğurt Yarım Yağlı 2000 gram 124.95, Eriş Un 5 kilogram 129.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 Yan Yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373 özel Çorlu Vatan Hastanesi sizin hastaneniz.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294.
2: Chery. Küpe FM reklam.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 13.

0: Zirvedekiler başlıyor.
1: Müzikal Takır'ın Scoop FM'den hepinize mutlu hafta sonları. Yine haftanın o en heyecanlı, en merak edilen saatine geldik. Scoop FM frekanslarında her haftanın müzik haritasını çıkardığımız Zirvedekiler 20 listesiyle karşınızdayız. Bu hafta müzik dünyasında dengeler alt üst oldu. Yükselenler, düşenler ve listeye bomba gibi giriş yapan yepyeni hitler var. Acaba bu haftanın bir numarası tahtını koruyabildi mi? Yoksa zirve el mi değiştirdi? Kulaklarınızı ayarlayın, sesi biraz daha açın. 20 numaradan birazdan başlıyor olacağız. Öncesinde her zaman yaptığımız gibi liste dışı kalan ismi açıklayalım. Söz ve müziği kendisine ait olan yapay zeka destekli arabesk hip-hop tarzındaki Bir Daha Sevmek Yok adlı parçasıyla TikTok Türkiye Trend Müzik Videoları listesinde 21. sıraya kadar yükselmeyi başaran Acıoğlu'nun İhtiyacım Var isimli parçası 13. haftasında bizlere veda ediyor.

0: 20 numara.
1: Günün yorgunluğunu atmak, haftanın en iyi müzikleriyle enerjimizi tazelemek için tam zamanında buluştuk. Önümüzdeki 2 saat boyunca Zirvedikler 20 sayımıyla yayındayız. Son bir hafta boyunca dijital platformlarda en çok dinlediğiniz, radyolarda en çok istek alan ve müzik listelerini sallayan 20 şarkıyı geriye doğru sayacağız. Favori şarkınız kaçıncı sırada, bakalım tahminleriniz tutacak mı? Arkanıza yaslanın, müzik yolculuğumuz 20 numaralı şarkıyla başlıyor. Öyle kolaysa Sarmaşık, Antidepresan ve Fırtınadayım gibi şarkılarıyla milyonlara ulaşan 22 Eylül gecesi de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda hayranlarına seslenecek Mabel Matiz, Umrum Dışı ile iki basamak daha geriliyor bu hafta.

0: Seni
1: Küpe FM reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde ilk 3 tercihe tek fiyat. 17-21 Eylül tarihleri arasında Rumeli'yi ilk 3 tercihinden birine yaz, tek fiyat avantajıyla hemen üniversiteli ol. Diplomadan fazlası için sen de Rumeli'de yerini al. Gelecek Rumeli'de başlar.
4: Başak Ticaret İstikbal'den evlenenlere büyük jest. 134 bin liradan başlayan avantajlı düğün paketleri ve kaçırılmaz fırsatlar sizi bekliyor. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
5: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
4: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji bölümünde uzman doktor Adrian Türkoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM 19 numara.
8: Arka arkaya çıkartı hit şarkılarla müzik dünyasına adını altın harflerle yazdıran, geleneksel rap kalıplarını yıkan, dinleyicisiyle kurduğu samimi bağ ve kendine has melodik tarzıyla milyonların sevgisini kazanan Blok 3'ün Poize işbirliğindeki parçası Çok Güzel Gülüyorsun bu hafta 19 numarada karşımıza çıkıyor.

Sen bu gece içme, ben biteceğim bu gidişle. Anlatmayı sevmem ama sen anlardın işte. Vaz mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım.

0: 18 numara.
1: İstanbul'daki sevenleriyle buluşmaya hazırlanan ayın sonunda Vade Açık Hava sahnesinde en sevilen hitlerini seslendirecek Zerya Uluğ Şımarık isimli parçayla bu hafta 18 numaranın sahibi oluyor.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: 17 numara.
1: Bilgisayar öğretmenliği geçmişinden gelip dijital platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaşarak 2026 yılının en çok konuşulan bağımsız çıkışlarından birine imza atmış, gizemli bir müzisyen ve söz yazarı olan Mevrure, Dilim isimli parçayla bu hafta 17 numarada.

0: 16 numara.
1: Spotify platformunda 3.8 milyon aylık dinleyiciye ulaşarak 2026 yılına kelimenin tam anlamıyla damga vuran, Türk pop ve alternatif müzik sahnesinin en üretken kadın sanatçılarından biri olan Mela Bedel, iki tas çorbayla bu hafta 16 numarada.

0: FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar eğitim adasında büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokulu ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde yanınızda. Silivri kampüsümüzde avantajlı burs fırsatları seni bekliyor. Hemen şimdi tercihini yap, %50'ye varan burs imkanlarından faydalan. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, sağlıklı bir gelecek, bilimle gelecek.
3: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
4: Çeri. Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
5: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.

15 numara. 7 yıllık uzun bir aranın ardından çıkardığı yeni stüdyo albümü geniş kapsamlı Evdeyiz'de de Türkiye turnesi ve özel hayatındaki bebek müjdesiyle 2026 sonbaharında müzik gündeminin merkezinde yer alan Berkay, Nankördük dediği parçasıyla bu hafta zirvedekilere 15 numaradan merhaba diyor.

0: 14 numara.
1: Yıl boyunca farklı soundlar denediği projeleriyle dikkat çeken, akıcı ve duygusal sözleriyle dikkat çeken solo rap performansı Ömrümle AP'yo bu hafta 14 numarada.

0: kör. Bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

0: 13 numara.
1: Hareketli trap teklisiyle kısa sürede sosyal medyada viral olan ve listelere hızlı bir giriş yapan, müzikal üretimini hız kesmeden sürdüren Poizy, Başımda Belalar dediği parçasıyla 13 numaraya yükseliyor.

0: 12 numara.
1: Pop müziğin usta ismi Ümit Sayın'ın kariyerinin 33. yılını kutladı ve Ümit Sayın özel proje albümünün 6. konuğu olan ve usta isimle Sana Dargınım şarkısında düet yapan Elif Buse Doğan'ın Yangın Yeri isimli parçasını 12 numarada görüyoruz.

0: yangın yeri.
1: 11 numara.
2: 2026 yaz listelerindeki mutlak zirve başarısı, küresel pazara açılma adımları ve menajerlerin tutuklanmalarının ardından ortaya atılan dağılma iddialarıyla şu günlerde müzik gündeminin en çok konuşulan isimlerinden olan Marifest kızları, Arzu Pekkan işbirliğindeki parçaları hileliyle bu hafta 11 numarada.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Heyecan verici keşif. İlk insanlar sanılandan çok daha zekiydi. Kenya'da bulunan taş aletler ilk insanların mucit olduklarını gösteriyor. Kenya'nın kuzeybatısında yapılan bir keşif, insanlığın ilk temsilcilerinin sanılandan çok daha becerikli ve yenilikçi olduğunu ortaya koydu. BBC'nin haberine göre bilim insanları Namoro, Tukanan adlı arkeolojik bölgede yaşayan ilk insanların 2.75 milyon yıl önce taş aletler ürettiğini ve bu teknolojiyi 300 bin yıl boyunca kesintisiz olarak kullandığını belirledi. Daha önceki bulgular ilk insanlarda alet kullanımının düzensiz ve kısa ömürlü olduğunu düşündürüyordu. Ancak yeni araştırma bu teknolojinin nesiller boyunca aktarıldığını ve süreklilik kazandığını gösteriyor. George Washington Üniversitesi'nden Profesör David Brown liderliğinde yürütülen çalışma yayımlandı. Brown, keşfin insan evrimi anlayışında köklü bir değişim yaratacağını söyleyerek, alet kullanımının kısa bir dönemlik bir deneme olduğunu sanıyorduk ancak 300 bin yıl boyunca devam eden bir davranışın tesadüf olamayacağı açık, diyor. Arkeologlar 10 yıllık kazı çalışmaları sonucunda bölgede 1300 taş parçası, yontma, çekici ve taş çekirdekleri ortaya çıkardı. Bu aletlerin Oldovan teknolojisi olarak bilinen ve tarihte ilk geniş ölçekli taş işleme yöntemiyle üretildiği de tespit edildi. Brezilya São Paulo Üniversitesi'nden Dr. Dan Palco, buluntuların son derece ustaca yapıldığını belirtiyor. Jeolojik kanıtlar Namoro Tukanan bölgesinin o dönemde büyük iklim değişimlerinden geçtiğini gösteriyor. Bölge sulak alanlardan kurak çayırlara ve yarı çöllere dönüştü. Ancak bu ilk insanlar biyolojik olarak evrim geçirmek yerine alet teknolojisini geliştirerek hayatta kalmayı başardı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde yanınızda. Silivri kampüsümüzde avantajlı burs fırsatları seni bekliyor. Hemen şimdi tercihini yap, %50'ye varan burs imkanlarından faydalan. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, sağlıklı bir gelecek, bilimle gelecek.
3: On numara. 2026 yazında ve sonbahar döneminde kariyerinin ilk solo single çalışmasıyla sahne arkasından mikrofon başına geçerek müzik gündemine damga vuran Türk pop müziğinin mutfağındaki en güçlü isimlerinden biri olan aranjör, prodüktör ve piyanist Asil Gök, Ne Oldu Böyle ile bu hafta 10 numarada.

0: 9 numara.
1: 2018 yılındaki hit parçaları Diken mi Gül mü projesinden sonra gelen bu ikinci buluşmayla modern altyapısı ve akılda kalıcı melodisiyle dijital platformlarda büyük ses getirerek 2026 yazının en iddialı pop rap hitlerinden biri haline gelen Kıyamam isimli parçayla APO ve Sibel Can ikilisi bu hafta 9 numarada.

0: 8 numara.
1: Müzik dünyasında milyonlarca dinlenen, ortak hitlere imza atan ancak bir dönem araları açılan ve birlikte çalışmayı bırakan Kurtuluş Kuş'la yeniden barışan Burak Bulut'un diskografisine eklediği en son single çalışması Ah Be Manolya bu hafta 8 numarada.

0: 7 numara.
1: Azerbaycan konserinin duyurulmasının ardından biletlerin %70'i ilk 3 günde satılırken Avrupa turnesindeki konserlerin toplam biletlerinin %60'ı da şimdiden tükenen Blok 3'ün Kayıp Person adını verdiği albümünden Kırgın bu hafta 7 numarada.

6 numara. 2026 yılında elde ettikleri dijital viral başarılar, yeni yayınladıkları remix albümü ve kapalı gişe devam eden 81 ilde Echoes turnesiyle alternatif müzik sahnesinin en çok konuşulan kolektiflerinden biri olan Ankara Echoes ve Beni Al isimli parçaları bu hafta 6 numarada.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: YKS ek tercihleri başladı. 17-21 Eylül tarihleri arasında tercihinizi yapın. Diplomanız kadar edindiğiniz tecrübeyle de fark yaratmak için siz de Rumeli'de yerinizi alın. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545 740 1055.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Küpe FM reklam.
0: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

0: 5 numara.
1: Idol House Türkiye adlı 4 aylık zorlu yarışma maratonun ardından seçilen 7 üyeden oluşan ve bugünlerde Benim Olsun adını verdikleri ikinci single çalışmalarını da tüm dijital platformlarda yayımlayan Crush ekibi söz konusu şarkılarıyla bu hafta 5 numarada.

0: 4 numara.
1: Merakla beklenen yeni stüdyo albümü Sende de Benden Var ve bu albümle kazandığı prestijli Mesam Ödülü ve tüm Türkiye'yi kapsayan Dev Açık Hava turnesiyle Eylül 2026'da da müzik gündeminin en üst sıralarında yer almayı başaran Türk pop müziğinin en güçlü söz yazarı ve yorumcularından Tan Taşçı Gidişat'la 4 numaradan bizlere sesleniyor.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Bir yağ ayçiçek yağı 4 litre pet 399.95, tat domates salçası 830 gram teneke 64.95, Danet fermente kangal sucuk kilogramı 890.

2 numara. Uzi ve Motive'nin Küçük Çiftlik Park'ta gerçekleşen konserine konuk olan ve Küçük Bir Yol şarkısını ikinci kez seslendirerek büyük beğeni toplayan popstar Hadise Ara Beni dediği parçasıyla bu hafta zirve ortağı oluyor.

0: bir numara.
1: 20 numaradan başladığımız bu uzun ve heyecanlı yolculuğun en üst basamağındayız. Tahtın tek bir sahibi var ve bu hafta oraya oturmak hiç de kolay olmadı. Bakalım favori şarkınız bu hafta zirveyi ele getirebildi mi? Kulaklığın sesini sonuna kadar açın. Zirvedikler 20 listesinin bu haftaki bir numarası geliyor. Yüksek prodüksiyonlu konser sahneleri, enerjik performansı ve izleyicileriyle kurduğu güçlü bağ ile öne çıkan müzik sahne tasarımı, ışık ve görsel prodüksiyonu bir araya getiren Blok 3'ün Kayıp Person adını verdiği 3. stüdyo albümün öne çıkan hit parçası Sebebi Var yeni haftaya da yine bir numarada başlayacak.

0: Küpe FM reklam.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Yeni konsept, yeni yüz, aynı Boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
3: Tek tercihlerde rotanı Demiroğlu Bilim Üniversitesi'ne çevir. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Kampüsü, sağlık alanındaki güçlü akademik deneyimi, uygulamalı eğitim olanakları ve geleceğin sağlık profesyonellerini yetiştiren eğitim anlayışıyla 17-21 Eylül tarihleri arasında tercih için seni bekliyor. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilimin ışığında, sağlığın geleceğinde.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
2: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi. 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: Zirvedekiler yeni aday.
1: Zirvedekiler 20 listemizde rekabet her geçen hafta daha da kızışıyor. Peki önümüzdeki hafta listemize tırmanmaya aday olan yepyeni şarkıdan haberiniz var mı? Son günlerde dijital platformlarda ve radyolarda adından sıkça söz ettiren bu harika parça önümüzdeki hafta Zirvedekiler 20 listesine girmek için sabırsızlanıyor. Kendine has vokal tarzıyla bağımsız müzik sahnesinde yer edinen bu şarkısıyla melankolik ama ritmik bir sound tercih ettiği, pop ve modern altyapıları harmanladığı yeni teklisi Sana Düşüyorum'la Türk müzik dünyası üretken isimlerinden Nefes bu haftanın ilk ve son aday ismi oluyor.

Böylece bu haftanın da en çok dinlenen, en çok konuşulan 20 hit şarkısını hep birlikte geriye doğru saydık. Zirvedikler 20 listemizin bir numarasını tebrik ediyoruz. Önümüzdeki hafta yine aynı günde ve aynı saatte müzik dünyasının en tepesindekilerle buluşmak üzere. Hepinize mutlu, huzur dolu hafta sonları. Şimdilik hoşça kalın.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 TL, iPhone 17 Pro Max 130.999 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri mağazalarımıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
3: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
0: Küpe FM reklam.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 15.

0: Herkese merhaba. Efendim pazar gününe ulaşmış bulunuyoruz. Ay Eylül dedik. Eylül bile hızla geçiyor. Bakıyorum neredeyse 10 gün kaldı. Eylül ayı bile bitecek. Hep ne diyorum? Zaman su misali akıp geçiyor. O yüzden en güzel şekilde değerlendirelim. Tabii ki en güzel şekilde değerlendirmenin en tatlı yollarından bir tanesi de müzik. Müzik ruhun gıdası diye boşuna dememişler. Küpe FM'de o yüzden burada sizlerle ve başlıyoruz.
1: Artık teslim oldum.

0: FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde ilk 3 tercihe tek fiyat. 17-21 Eylül tarihleri arasında Rumeli'yi ilk 3 tercihinden birine yaz, tek fiyat avantajıyla hemen üniversiteli ol. Diplomadan fazlası için sen de Rumeli'de yerini al. Gelecek Rumeli'de başlar.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.
2: Gülben Ergen'den devam edelim. Uçacaksın desin. Seviyorum ben bu şarkıyı. Bir gecede hayatım değişti. Eli avuca sığmadı, kalbim delirdi diyor. Herkese böyle aşklar, böyle mutluluklar, aşk illaki düşündüğünüz anlamda olmayabilir. Onun haricinde ne bileyim, şanstır, paradır, iştir, ne bekliyorsanız. Bir günde, bir gecede, bir saniyede hayatım değişti deyip böyle şarkılar söyleyecek kadar mutlu olun. Ve işte Gülben Ergen.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otosor'da.

0: detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Excimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende. İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgürce'de. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde yanınızda. Silivri kampüsümüzde avantajlı burs fırsatları seni bekliyor. Hemen şimdi tercihini yap, %50'ye varan burs imkanlarından faydalan. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, sağlıklı bir gelecek, bilimle gelecek.
4: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.
5: Küpe FM reklam.

Bana biraz Ring ver diyecek Sıla ve Tolga Şanlı. Geçen gün ne demiştim? Japonya'da 100 yaş üstü çok insan var diye. 123.330 kişiymiş. Amerika Birleşik Devletleri 73.629'da devam ediyor. Yani onları takip ediyor. Sonrasında Çin, Hindistan, Fransa, İtalya, Rusya, Almanya ve İngiltere var. Biz listede yokuz. Peki neden Japonlar bu kadar yaşıyor derseniz biliyorsunuz otofaji diye bir şey var. Onlardan bir bilim adamının bulup Nobel aldığı şu aralıklı oruç denen vücudu uzun saatler boyunca su hariç, kalorisiz şeyler hariç aç bırakmak. İşte açlık ve az yemeyle artan da hücresel temizlik. Zaten pirinci bile nasıl yediklerini de biliyorsunuz ayrıca. Yemek sistemleri de hiç bizimkine benzemiyor. Ay bizim yemekler de ayrı bir güzel tabii ki. Ve işte bana biraz

0: Bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Edis'ten bir çok çok dinleyelim mi? Dinlemedik bayağıdır. Bu arada Bill Gates 106 milyon dolarlık servetinin %1'ini çocuklarına miras bırakacağını açıklamış. Bill Gates'in 3 çocuğu kişi başı 322 milyon euro pay alacakmış efendim. Yani yeniden açıklama gündem olmuş. Çünkü daha önceden açıklamıştı bunu. Olsun, yani sonuç itibariyle 106 milyar doların %1'i de iyi. Bill Gates yani güzel yapmış. Tabii çocuklar sinirlenmiştir. Şimdi nihayetinde servetinin %1'ini çocuklarına bırakıyor çünkü. Onlara az gelir çünkü onlar için. Onların para kavramı çok farklı. Onlar nerede, biz nerede diyor. Sözü tabii ki müziğe bırakıyor.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Heyecan verici keşif. İlk insanlar sanılandan çok daha zekiydi. Kenya'da bulunan taş aletler ilk insanların mucit olduklarını gösteriyor. Kenya'nın kuzeybatısında yapılan bir keşif, insanlığın ilk temsilcilerinin sanılandan çok daha becerikli ve yenilikçi olduğunu ortaya koydu. BBC'nin haberine göre bilim insanları Namoro, Tukanan adlı arkeolojik bölgede yaşayan ilk insanların 2.75 milyon yıl önce taş aletler ürettiğini ve bu teknolojiyi 300 bin yıl boyunca kesintisiz olarak kullandığını belirledi. Daha önceki bulgular ilk insanlarda alet kullanımının düzensiz ve kısa ömürlü olduğunu düşündürüyordu. Ancak yeni araştırma bu teknolojinin nesiller boyunca aktarıldığını ve süreklilik kazandığını gösteriyor. George Washington Üniversitesi'nden Profesör David Brown liderliğinde yürütülen çalışma yayımlandı. Brown, keşfin insan evrimi anlayışında köklü bir değişim yaratacağını söyleyerek, alet kullanımının kısa bir dönemlik bir deneme olduğunu sanıyorduk ancak 300 bin yıl boyunca devam eden bir davranışın tesadüf olamayacağı açık, diyor. Arkeologlar 10 yıllık kazı çalışmaları sonucunda bölgede 1300 taş parçası, yontma, çekici ve taş çekirdekleri ortaya çıkardı. Bu aletlerin Oldovan teknolojisi olarak bilinen ve tarihte ilk geniş ölçekli taş işleme yöntemiyle üretildiği de tespit edildi. Brezilya São Paulo Üniversitesi'nden Dr. Dan Palco, buluntuların son derece ustaca yapıldığını belirtiyor. Jeolojik kanıtlar Namoro Tukanan bölgesinin o dönemde büyük iklim değişimlerinden geçtiğini gösteriyor. Bölge sulak alanlardan kurak çayırlara ve yarı çöllere dönüştü. Ancak bu ilk insanlar biyolojik olarak evrim geçirmek yerine alet teknolojisini geliştirerek hayatta kalmayı başardı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Ek tercihlerde rotanı Demiroğlu Bilim Üniversitesi'ne çevir. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Kampüsü, sağlık alanındaki güçlü akademik deneyimi, uygulamalı eğitim olanakları ve geleceğin sağlık profesyonellerini yetiştiren eğitim anlayışıyla 17-21 Eylül tarihleri arasında tercih için seni bekliyor. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilimin ışığında, sağlığın geleceğinde.

Manifest'le Toz Pembe'yle devam edelim. Kanser tedavisi gören minik Almira'yı ofislerine çağırmışlar. Orada da ağırlamışlar. Onu daha önce de ziyaret etmişlerdi. Çok güzel dakikalar geçirmişler. Çünkü o bayılıyor bu kızlara. Hepimiz bayılıyoruz ama tabii ki gençler daha bir fazla bayılıyor. Bir de erkek grubu var biliyorsunuz şimdi. Gençler bayağı ortalarda iyi de yapıyorlar. Onlara yakışıyor sahneler. Ve işte Manifest.

0: Küpe FM reklam.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
2: YKS ek tercihleri başladı. 17-21 Eylül tarihleri arasında tercihinizi yapın. Diplomanız kadar edindiğiniz tecrübeyle de fark yaratmak için siz de Rumeli'de yerinizi alın. Gelecek Rumeli'de başlar.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
5: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
6: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
7: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji bölümünde uzman doktor Adrian Türkoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Bir şey mi dedin diyecek. Ay geçen gün çok sinirlenmiş İstanbul'da sahne aldığında yaşadığı bir olay sonrasında hızla aracına yönelmiş ve ayrılmış etkinlik alanından. Yanındakileri de bağırıyordu. Maalesef tacize uğramış konser sonrasında. Hayranları biraz fazla herhalde dokunmuşlar. Bir itişmeler, kakışmalar olmuş. Hani istiyorlar ya böyle illaki o sanatçılara bir dokunmak. Ondan sonra böyle durumlardan dolayı da Demet Akalın inanılmaz derecede sinirlenmiş. Videoyu da izledim. Yanında çalışanına bağırıyordu. Sen nasıl görmüyorsun diye. Ve işte Demet Akalın bir şey mi dedin? Ayrıca çok

0: Küpe FM reklam.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
3: Ek tercihlerde rotanı Demiroğlu Bilim Üniversitesi'ne çevir. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Kampüsü, sağlık alanındaki güçlü akademik deneyimi, uygulamalı eğitim olanakları ve geleceğin sağlık profesyonellerini yetiştiren eğitim anlayışıyla 17-21 Eylül tarihleri arasında tercih için seni bekliyor. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilimin ışığında, sağlığın geleceğinde.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Lipödem özellikle bacak ve kalçalarda ağrılı ve orantısız yağ birikimiyle seyreden, erken tanı ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabilen kronik bir hastalıktır. Detaylı bilgi için 444 50 58.
5: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Çocuk cerrahisi uzmanı operatör doktor Ekrem Çancılar hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.

Haber maçızı umurum dışıyla devam edelim. Bu arada organize işlerin yenisi geliyor. Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medyada çok ilgi gördü. Göbekli möbekli inanılmaz bıçkın bir hali var. Şeyi de Uras Kaygılaroğlu da oynuyor dizide. Ay filmde. O da böyle. Vallahi heyecanla bekliyoruz. Pardon, dizi bu. Film değil. Organize işlerin dizisi dijital platformda yayınlanacak dedikten sonra söz Mabel Matiz ve umrum dışında.

0: seni.
1: Bir reklam.
2: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 136 68 88.
1: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 29.999 TL, 18.000 BTU 43.499 TL, 24.000 BTU 52.999 TL. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
5: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi, seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
0: Küpe FM reklam.

Geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Küpe FM'den ayrılmayın. Yarın akşam Güne Veda'da ben yine buradayım. Siz niye ayrılmıyorsunuz? Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle buluşmaya devam ediyor.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 17.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
3: İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde ilk 3 tercihe tek fiyat. 17-21 Eylül tarihleri arasında Rumeli'yi ilk 3 tercihinden birine yaz, tek fiyat avantajıyla hemen üniversiteli ol. Diplomadan fazlası için sen de Rumeli'de yerini al. Gelecek Rumeli'de başlar.
4: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 1410.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
3: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: İkinci el araçlar %20'den başlıyor.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde yanınızda. Silivri kampüsümüzde avantajlı burs fırsatları seni bekliyor. Hemen şimdi tercihini yap, %50'ye varan burs imkanlarından faydalan. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, sağlıklı bir gelecek, bilimle gelecek.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.
2: Küp FM.
3: İnanamam

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Heyecan verici keşif. İlk insanlar sanılandan çok daha zekiydi. Kenya'da bulunan taş aletler ilk insanların mucit olduklarını gösteriyor. Kenya'nın kuzeybatısında yapılan bir keşif, insanlığın ilk temsilcilerinin sanılandan çok daha becerikli ve yenilikçi olduğunu ortaya koydu. BBC'nin haberine göre bilim insanları Namoro, Tukanan adlı arkeolojik bölgede yaşayan ilk insanların 2.75 milyon yıl önce taş aletler ürettiğini ve bu teknolojiyi 300 bin yıl boyunca kesintisiz olarak kullandığını belirledi. Daha önceki bulgular ilk insanlarda alet kullanımının düzensiz ve kısa ömürlü olduğunu düşündürüyordu. Ancak yeni araştırma bu teknolojinin nesiller boyunca aktarıldığını ve süreklilik kazandığını gösteriyor. George Washington Üniversitesi'nden Profesör David Brown liderliğinde yürütülen çalışma yayımlandı. Brown, keşfin insan evrimi anlayışında köklü bir değişim yaratacağını söyleyerek, alet kullanımının kısa bir dönemlik bir deneme olduğunu sanıyorduk ancak 300 bin yıl boyunca devam eden bir davranışın tesadüf olamayacağı açık, diyor. Arkeologlar 10 yıllık kazı çalışmaları sonucunda bölgede 1300 taş parçası, yontma, çekici ve taş çekirdekleri ortaya çıkardı. Bu aletlerin Oldovan teknolojisi olarak bilinen ve tarihte ilk geniş ölçekli taş işleme yöntemiyle üretildiği de tespit edildi. Brezilya São Paulo Üniversitesi'nden Dr. Dan Palco, buluntuların son derece ustaca yapıldığını belirtiyor. Jeolojik kanıtlar Namoro Tukanan bölgesinin o dönemde büyük iklim değişimlerinden geçtiğini gösteriyor. Bölge sulak alanlardan kurak çayırlara ve yarı çöllere dönüştü. Ancak bu ilk insanlar biyolojik olarak evrim geçirmek yerine alet teknolojisini geliştirerek hayatta kalmayı başardı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde yanınızda. Silivri kampüsümüzde avantajlı burs fırsatları seni bekliyor. Hemen şimdi tercihini yap, %50'ye varan burs imkanlarından faydalan. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, sağlıklı bir gelecek, bilimle gelecek.

Küpe FM'in hafta sonu yolcuları, müzik dünyamızın en iyileriyle bir yandan sizleri buluşturmaya devam ederken, bir yandan da sinema dünyasında neler olup bittiğini öğrenmek için film arasına hoş geldiniz arkadaşlar. Vizyonda neler var? Sevdiğiniz oyuncuların yeni projeleri neler? Bu aralar hangi filmler revaçta? Hep beraber öğreneceğiz. Film arası başlıyor.

0: FM reklam.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
3: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
4: YKS ek tercihleri başladı. 17-21 Eylül tarihleri arasında tercihinizi yapın. Diplomanız kadar edindiğiniz tecrübeyle de fark yaratmak için siz de Rumeli'de yerinizi alın. Gelecek Rumeli'de başlar.
5: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 9696.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
7: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
8: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı Operatör Doktor Erkan Uygur hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

hobicim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

0: reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Maylo tuvalet kağıdı kırklı bambu 3 katlı 299.95, Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar renkliler 389.95, Paşa Bahçe konserve kavanoz 1 litre 17.95, Paşa Bahçe konserve kapağı adet 3.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Müzikal takınız Küp FM'de film arasına devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün sinema dünyasının dahi çocuklarından en önemli yönetmenlerinden birisi M. Night Shyamalan'ı masaya yatıracağız. M. Night Shyamalan'ı masaya yatırmak. Yani onun en önemli filmlerinden bahsedeceğiz. Böylelikle güzel tavsiyelerde de bulunacağız naçizane. M. Night Shyamalan'ın 1999 yılında bizlere sunmuş olduğu o efsane gerilim filmi Altıncı His'le çok büyük bir patlama yaptı tabiri caizse dünyada. Dillere destan oldu. Aman Allah'ım, bu nasıl bir yönetmen, bu nasıl bir film? Çok iyiydi gerçekten. Bruce Willis başrollerdeydi. Çok yetenekli küçük bir çocuk karşımıza çıkmıştı. O nasıl bir oyunculuk, filmin sonundaki sürpriz, o nasıl bir sürpriz, nasıl bir film, böyle bizi ters köşeye yatırmıştı. Böyle filmler daha önceden de vardı, sonunda çok büyük bir twist olan. Ama Altıncı His bu konuda bir mihenk taşı oldu ve hepimizi şöyle bir hallaç pamuğu gibi savurdu, attı. Çok beğendik. Ben herhalde 3-4 defa falan izlemişimdir hayatım boyunca. Artık hani bugüne göre çok eski bir film olduğu için izlemeyen çok yoktur diye tahmin ediyorum, ama çok genç dinleyicilerimizden vardır herhalde. Onlar da bazen böyle "aa çok eski filmmiş, izlemeyeyim" diye burun kıvırıyorlar, dudak büzüştürüyorlar. Hiç öyle demeyin. Günümüzde artık öyle güzel filmler yapılamıyor sevgili kardeşlerim. O yüzden o filmlerin değerini bilin. Yoksa çok şey kaçırırsınız. Altıncı hisse Night Shyamalan koptu gitti. Herkes ondan bahsetmeye başladı filan. Birkaç yıl içinde başta ölümsüz olmak üzere yine Bruce Willis'in rol aldığı İşaretler orijinal adıyla Science filmiyle yine büyük sükse yarattı. Altıncı His kadar olmasa da onlara yakın derecede sevildi. Popülaritesini makul derecede korudu. Güzel gitti yani. Ölümsüz'de işte çok büyük bir tren kazası oluyor. Bruce Willis'in canlandırdığı karakter ölmüyor bir tek. Bir çizik bile almıyor. Bir de başka bir karakter var, böyle bir kemik hastalığı olan. En ufak bir düşmede, çarpmada falan kemik.

0: kemikleri kırılan bir karakter. İlginç bir kurgusu vardı onun. Onu çok fazla hatırlamıyorum detaylarını ama devamı da geldi yakın yıllar önce Ölümsüz'ün. Ölümsüz de iyi bir filmdi. Sonrasında da İşaretler filmi geldi M. Night Shyamalan'dan. Mel Gibson başrollerdeydi ve bu sefer uzaylıları konu aldı. Kırsal bir alanda yaşayan bir ailenin başından geçen hikayeleri izliyorduk orada da. Ekin çemberleri fikrine dayanan bir gerilim filmiydi. Uzaylı gerilim filmiydi. O da gerçekten benim çok beğendiğim sahnelere sahip kaliteli M. Night Shyamalan'ın gerilim filmlerinden bir tanesiydi. Bu üç filmle Shyamalan altın çağlarını yaşadı. Sonrasında ise tabiri caizse bir türlü dikiş tutturamadı. Yani bu üç filmi yapan adamın yeni filmi bakalım nasıl olacak diye çok büyük bir merakla beklerken bizler sinema severleri olarak her defasında yok ya altıncı his gibi değil, yok bu olmamış bir ölümsüz değil, işaretler gibi olmamış, hep böyle dedik. Ve hala da öyle demeye devam ediyoruz. Hala da şu yıla gelmiş olmamıza rağmen 1999 yılındaki 6. his gibi o segmentte bir filmi olmadı. Bence size göre de öyledir diye tahmin ediyorum. Belki Ölümsüz'e ya da İşaretler filmine yaklaşan filmleri olmuştur. Birçok film yaptı. Sık film yapan yönetmenlerden bir tanesi. İşte az önce bahsettiğim, hızlıca bahsetmeye çalıştığım o 3 film sonrası bugüne kadar bu uzun yıllar boyunca sinema dünyasının bu dahi çocuğu bizlere neler sundu? Bu sunmuş olduğu gerilim filmleri arasında en çok öne çıkanlar hangi filmler oldu? Bu programımızda kısaca onlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Ama şimdi önce gelin bir kısa ara verelim. Birazdan Best of M. Night Shyamalan filmlerinden bahsedeceğiz ve böylelikle de izlenebilecek ilginç filmler önermiş olacağız sizlere gerilim filmleri dünyasından.
1: Küpe FM reklam. Reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Ek tercihlerde rotanı Demiroğlu Bilim Üniversitesi'ne çevir. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Kampüsü, sağlık alanındaki güçlü akademik deneyimi, uygulamalı eğitim olanakları ve geleceğin sağlık profesyonellerini yetiştiren eğitim anlayışıyla 17-21 Eylül tarihleri arasında tercih için seni bekliyor. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilimin ışığında, sağlığın geleceğinde.
3: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294.
4: Chery. İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
5: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Excimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
6: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
7: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
8: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
9: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.

0: bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.
2: Film arası bugün M. Night Shyamalan'ın filmlerinden bahsediyoruz arkadaşlar. Bu filmlerden bir tanesi, ilk üç filmi çabucak geçtik. Onlar en iyi filmleriydi, altın çağlarıydı M. Night Shyamalan'ın. Sonrası da kayda değer, hani idare edebilecek, fena olmayan, izlenebilitesi olan filmleri oldu. Onlardan önerecektik. Onlardan bir tanesi The Village, yani köy. Dönem gerilim filmi Köy. Bruce Dallas Howard, Joaquin Phoenix, Adrian Brody ve daha fazlasını barındıran olağanüstü bir oyuncu kadrosuna sahipti. Çevredeki ormanda yaşayan yaratıklardan korkarak yaşayan bir köyün etrafında dönen film, tabii ki Shyamalan'ın twistlerinden nasibini alıyor ve sürpriz bir finale doğru ilerliyor. Shyamalan filmografisinde önemli bir yere sahiptir. Birazdan en önemli Shyamalan filmlerine göz atmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.

0: Sinema dünyasının dahi çocuğu, gerilim filmi yönetmeni M. Night Shyamalan'ın en iyi filmlerinden bahsediyorduk arkadaşlar. Onlardan bir tanesi Split, yani parçalanmış. Yakın bir zaman önce diyebileceğimiz bir yılda. Aslında o kadar da yakın değil, bayağı bir eskimiş artık ama yine de hani çok da eski değil. 2017 yılı yapımı bir M. Night Shyamalan filmi, parçalanmış. Üç genç kızı kaçırıp bodrum katında tutan ve çoklu kişilik bozukluğu olan Kevin adlı bir adamı konu alan psikolojik bir gerilim filmi. Kevin'in terapisti onun kendine has rahatsızlığını derinlemesine araştırırken kızlar onun daha kötü kişiliği ortaya çıkmadan önce kaçmanın bir yolunu bulmalıdırlar. Usta yönetmen M. Night Shyamalan'ın ölümsüz yani Unbreakable filmiyle bağlantılı bir film arkadaşlar. Split aynı evrende geçen. İzlemediyseniz tavsiye ederiz.
1: Küpe FM reklam. Reklam.
2: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
4: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan yerleşkesi karşısında.
1: Küpe FM reklam.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Film Arası'na devam ediyoruz ve bugün özel bir dosyamız var arkadaşlar. M. Night Shyamalan'ın en iyi filmlerinden bahsediyoruz. Onlardan bir tanesi Glass. 2019 tarihli Glass filmi, Shyamalan tarafından yazılan ve yönetilen bir süper kahraman filmi efendim. Aynı zamanda kendinden önce gelen Split ve Unbreakable filmlerinin crossover'ı ve devam halkası. Film, süper güçlere sahip David Dunn'un çoklu kişilik bozukluğu olan ve genç kadınları öldüren bir katilin peşine düşmesini konu alıyor. Bruce Willis'in kahramanıyla James Avery'in Kevin'i bir araya geliyor bu filmde. Yönetmenin filmografisindeki öne çıkan, başarılı ve izlenmesi gerektiğini düşündüğüm filmlerden bir tanesi. Şöyle bir bakabilirsiniz, ilginizi çekiyorsa bu tür filmler arkadaşlar.

0: FM reklam.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde ilk 3 tercihe tek fiyat. 17-21 Eylül tarihleri arasında Rumeli'yi ilk 3 tercihinden birine yaz, tek fiyat avantajıyla hemen üniversiteli ol. Diplomadan fazlası için sen de Rumeli'de yerini al. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44 rofaenerji.com.
4: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
5: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
6: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Çaykur Tiryaki Çay 1000 gram 329.95, Çibo Türk Kahvesi 100 gram 69.95, Eker Yoğurt Yarım Yağlı 2000 gram 124.95, Eriş Un 5 kilogram 129.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 Yan Yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Küp FM'de film arasına devam ediyoruz. Bugün M. Night Shyamalan'ın en önemli gerilim filmlerinden bahsediyorduk arkadaşlar. Yakın zaman önce bizlerle paylaşılmış olan 2023 yıl yapımı Kulübe'ye Tıklat, Knock at the Cabin, gerçekten de gerilim dozajı oldukça yüksek, fena olmayan filmlerden bir tanesi. Tuzaktan önceki son filmi Kulübe'ye Tıklat, 2023'ün başlarında vizyona girdi ve eleştirmenleri ikiye bölmeyi başardığı zamanında. Ben beğenmiştim bu arada. Yönetmenin ünlü fiyaskolarından olmayan ama yine de karışık eleştiriler alan film, kapılarına 4 yabancının gelmesiyle tatilleri cehenneme dönen bir çifti konu alıyor. Ve başrolleri Jonathan Groff, Dan Aldridge, Dave Bautista ve Robert Greene paylaşıyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde yanınızda. Silivri kampüsümüzde avantajlı burs fırsatları seni bekliyor. Hemen şimdi tercihini yap, %50'ye varan burs imkanlarından faydalan. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, sağlıklı bir gelecek, bilimle gelecek.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Heyecan verici keşif. İlk insanlar sanılandan çok daha zekiydi. Kenya'da bulunan taş aletler ilk insanların mucit olduklarını gösteriyor. Kenya'nın kuzeybatısında yapılan bir keşif, insanlığın ilk temsilcilerinin sanılandan çok daha becerikli ve yenilikçi olduğunu ortaya koydu. BBC'nin haberine göre bilim insanları Namoro, Tukanan adlı arkeolojik bölgede yaşayan ilk insanların 2.75 milyon yıl önce taş aletler ürettiğini ve bu teknolojiyi 300 bin yıl boyunca kesintisiz olarak kullandığını belirledi. Daha önceki bulgular ilk insanlarda alet kullanımının düzensiz ve kısa ömürlü olduğunu düşündürüyordu. Ancak yeni araştırma bu teknolojinin nesiller boyunca aktarıldığını ve süreklilik kazandığını gösteriyor. George Washington Üniversitesi'nden Profesör David Brown liderliğinde yürütülen çalışma yayımlandı. Brown, keşfin insan evrimi anlayışında köklü bir değişim yaratacağını söyleyerek, alet kullanımının kısa bir dönemlik bir deneme olduğunu sanıyorduk ancak 300 bin yıl boyunca devam eden bir davranışın tesadüf olamayacağı açık, diyor. Arkeologlar 10 yıllık kazı çalışmaları sonucunda bölgede 1300 taş parçası, yontma, çekici ve taş çekirdekleri ortaya çıkardı. Bu aletlerin Old Ovan teknolojisi olarak bilinen ve tarihte ilk geniş ölçekli taş işleme yöntemiyle üretildiği de tespit edildi. Brezilya São Paulo Üniversitesi'nden Dr. Dan Palco, buluntuların son derece ustaca yapıldığını belirtiyor. Jeolojik kanıtlar, Namoro Tukanan bölgesinin o dönemde büyük iklim değişimlerinden geçtiğini gösteriyor. Bölge, sulak alanlardan kurak çayırlara ve yarı çöllere dönüştü. Ancak bu ilk insanlar biyolojik olarak evrim geçirmek yerine alet teknolojisini geliştirerek hayatta kalmayı başardı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Ek tercihlerde rotanı Demiroğlu Bilim Üniversitesi'ne çevir. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Kampüsü, sağlık alanındaki güçlü akademik deneyimi, uygulamalı eğitim olanakları ve geleceğin sağlık profesyonellerini yetiştiren eğitim anlayışıyla 17-21 Eylül tarihleri arasında tercih için seni bekliyor. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilimin ışığında, sağlığın geleceğinde.

Burada noktalıyoruz efendim. Sinema dünyası ile ilgili son gelişmeleri, heyecan verici haberleri paylaştık sizlerle. Yeni filmlere şöyle bir bakış attık. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi. Seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan Yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM Reklam.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Küpe FM reklam.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji bölümünde uzman doktor Adrian Türkoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan yerleşkesi karşısında.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Çocuk cerrahisi uzmanı operatör doktor Ekrem Çancılar hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Küpe FM reklam.

işte. Vaz mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım o konuyu, son kez öptüm.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Heyecan verici keşif. İlk insanlar sanılandan çok daha zekiydi. Kenya'da bulunan taş aletler ilk insanların mucit olduklarını gösteriyor. Kenya'nın kuzeybatısında yapılan bir keşif, insanlığın ilk temsilcilerinin sanılandan çok daha becerikli ve yenilikçi olduğunu ortaya koydu. BBC'nin haberine göre bilim insanları Namoro, Tukanan adlı arkeolojik bölgede yaşayan ilk insanların 2.75 milyon yıl önce taş aletler ürettiğini ve bu teknolojiyi 300 bin yıl boyunca kesintisiz olarak kullandığını belirledi. Daha önceki bulgular ilk insanlarda alet kullanımının düzensiz ve kısa ömürlü olduğunu düşündürüyordu. Ancak yeni araştırma bu teknolojinin nesiller boyunca aktarıldığını ve süreklilik kazandığını gösteriyor. George Washington Üniversitesi'nden Profesör David Brown liderliğinde yürütülen çalışma yayımlandı. Brown, keşfin insan evrimi anlayışında köklü bir değişim yaratacağını söyleyerek alet kullanımının kısa bir dönemlik bir deneme olduğunu sanıyorduk ancak 300 bin yıl boyunca devam eden bir davranışın tesadüf olamayacağı açık, diyor. Arkeologlar, 10 yıllık kazı çalışmaları sonucunda bölgede 1300 taş parçası, yontma, çekici ve taş çekirdekleri ortaya çıkardı. Bu aletlerin Old Ovan teknolojisi olarak bilinen ve tarihte ilk geniş ölçekli taş işleme yöntemiyle üretildiği de tespit edildi. Brezilya São Paulo Üniversitesi'nden Dr. Dan Palco, buluntuların son derece ustaca yapıldığını belirtiyor. Jeolojik kanıtlar, Namoro Tukanan bölgesinin o dönemde büyük iklim değişimlerinden geçtiğini gösteriyor. Bölge, sulak alanlardan kurak çayırlara ve yarı çöllere dönüştü. Ancak bu ilk insanlar biyolojik olarak evrim geçirmek yerine alet teknolojisini geliştirerek hayatta kalmayı başardı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde yanınızda. Silivri kampüsümüzde avantajlı burs fırsatları seni bekliyor. Hemen şimdi tercihini yap, %50'ye varan burs imkanlarından faydalan. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, sağlıklı bir gelecek, bilimle gelecek.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Kadri Kahraman Türk hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 5939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Yeni konsept, yeni yüz, aynı Boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta. Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Heyecan verici keşif. İlk insanlar sanılandan çok daha zekiydi. Kenya'da bulunan taş aletler ilk insanların mucit olduklarını gösteriyor. Kenya'nın kuzeybatısında yapılan bir keşif, insanlığın ilk temsilcilerinin sanılandan çok daha becerikli ve yenilikçi olduğunu ortaya koydu. BBC'nin haberine göre bilim insanları Namoro, Tukanan adlı arkeolojik bölgede yaşayan ilk insanların 2.75 milyon yıl önce taş aletler ürettiğini ve bu teknolojiyi 300 bin yıl boyunca kesintisiz olarak kullandığını belirledi. Daha önceki bulgular ilk insanlarda alet kullanımının düzensiz ve kısa ömürlü olduğunu düşündürüyordu. Ancak yeni araştırma bu teknolojinin nesiller boyunca aktarıldığını ve süreklilik kazandığını gösteriyor. George Washington Üniversitesi'nden Profesör David Brown liderliğinde yürütülen çalışma yayımlandı. Brown, keşfin insan evrimi anlayışında köklü bir değişim yaratacağını söyleyerek, alet kullanımının kısa bir dönemlik bir deneme olduğunu sanıyorduk ancak 300 bin yıl boyunca devam eden bir davranışın tesadüf olamayacağı açık, diyor. Arkeologlar, 10 yıllık kazı çalışmaları sonucunda bölgede 1300 taş parçası, yontma, çekici ve taş çekirdekleri ortaya çıkardı. Bu aletlerin Oldovan teknolojisi olarak bilinen ve tarihte ilk geniş ölçekli taş işleme yöntemiyle üretildiği de tespit edildi. Brezilya São Paulo Üniversitesi'nden Dr. Dan Palco, buluntuların son derece ustaca yapıldığını belirtiyor. Jeolojik kanıtlar, Namoro Tukanan bölgesinin o dönemde büyük iklim değişimlerinden geçtiğini gösteriyor. Bölge, sulak alanlardan kurak çayırlara ve yarı çöllere dönüştü. Ancak bu ilk insanlar biyolojik olarak evrim geçirmek yerine alet teknolojisini geliştirerek hayatta kalmayı başardı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Ek tercihlerde rotanı Demiroğlu Bilim Üniversitesi'ne çevir. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Kampüsü, sağlık alanındaki güçlü akademik deneyimi, uygulamalı eğitim olanakları ve geleceğin sağlık profesyonellerini yetiştiren eğitim anlayışıyla 17-21 Eylül tarihleri arasında tercih için seni bekliyor. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilimin ışığında, sağlığın geleceğinde.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.00.

yüzüm dönük rüzgara bir fırtınadan halliceyim. Koklamak isterken koparmışım her çiçeği. Sanki çok hasta gibi yalnızlıktan bu şehir. Yazmak ilaç gibi söyle nasıl vazgeçeyim. Boğdu beni karanlık, kendime macubum çok kendime zararlı. Derdinden tanır beni gözlerime bakanlar. Ben sıkıldım bu soğuktan gelirken baharlar geçti. Aklımdan korkmuyorum her daima korur beni. Kaybettiğimden bilirim aklım bu ara gidik gibi. Kaybedersem kendimi geçme benden bul beni. Kaybım oldu deyip dirilt yeniden sen tanı beni. İçinden

karşında yüzmüş. Aynı manzaraya bakıyorsak ikimiz, savruluyorsak rüzgarında sabahın, yaşamış tüm insanlardan da zenginiz.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

0: her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?